0: buraya şeyden çık. Çabuk.
1: Hadi kaşar.
0: Ne yapacak?
1: Hadi kaşar.
0: Ben ne işe gelo?
1: Hadi kaşar.
0: Kaşar şu.